0: bir şey bırak ama sana.
1: Ne fikir?
0: Renaissance 3, 1347, cancel.
1: Deep in, darling.